0: Bilmez ki arada Sayın Başbakan Ünal Üstel de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erdurman'ın da diğer yetkililerin de aralıklarla gemileri ziyaret edip oradan yerinde bilgi aldıklarını, çalışmaların seyrine yönelik bilgi aldıklarını görüyoruz, biliyoruz, gördük, biliyoruz. O da önemli tabii ki hem koordinasyonun devam edebilmesi açısından hem de yapılabilecek başka şeyler varsa onların zaman geçirmeden devreye konulabilmesi açısından bu ziyaretler oldukça önemli.
1: Evet, sizce ne görüyorsunuz önünüzde, ne tahmin ediyorsunuz, ne olacak bundan sonraki zaman, neyi gösterecek bize?
0: Tabii ki tek hedef var. O da kayıpların akıbetlerinin 14 kişinin kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi ve mümkün olduğunca bu konuda gidilebildiği kadar gidilecek. Yani önümüzdeki süreç birinci öncelik bu. Az önce de bahsettim, kazanın oluş nedeni, kazaya neyin sebebiyet verdiği, mekanik kusurlar, insan kusurları, bunlar da tabii ki konuşuluyor, bunlar da kovuşturuluyor ama şu an için esas konu o 14 kişinin akıbetinin belirlenmesi ve mümkün olan en çabuk bir şekilde bu konunun olması gereken şekilde sonuçlandırılması. Bunun olacağını tabii ki herkes inanıyor, herkes istiyor. Büyük bir istek var, büyük bir beklenti var, büyük de bir inanç var bu yönde. O nedenle de önümüzdeki tek konu bu ve bu konunun bir an önce tamamlanmasıyla ikinci aşamaya, yani kazanın nedenleri, bir kez daha böyle bir felaket yaşamamamız için neler yapmamız gerektiği konusunu da konuşuyor olacağız diye düşünmekteyim.
1: Tamamdır. Son sözlerinizi alalım. Akrabalarınız varsa Avustralya'da onlara selam da gönderebilirsiniz. Canlı yayındayız çünkü.
0: Tabii ki akrabalarımız var, dostlarımız var ve bizi tanıyan tanımayan herkese buradan hem ben kendi şahsımın selamlarını göndermek istiyorum hem de ülkemin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıslı Türklerin selamlarını, saygılarını göndermek istiyorum. Dünyanın neresinde olursak olalım. Tabii ortak noktamız var, o da bu ülkeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan bağımızdır, sevdamızdır. Bizi bir arada tutan, aradaki o binlerce kilometreye rağmen bir arada tutan ortak bir duygu. Bu duyguyu da paylaşıyor olmak güzel. İnşallah bir sonraki seferde güzel haberlerle onlara seslenmek istiyorum. Onun da altını çizmek lazım. Güzel haberler vereceğimiz, güzel haberleri konuşacağımız günler yaşamak dileğiyle tamamlamak istiyorum ben bugün adına sözlerimi.
1: Evet, belki gelecek hafta da kaldığımız yerden bu gelişmeleri siz gidip görüyorsunuz, canlı yayın yapıyorsunuz. Halkımızı bilgilendirmek istiyorsunuz. Ben de ondan esinlenerek sizlerle temas kurduk. Zaliha Hanım'a da çok çok teşekkür ederiz. Bizlere devamlı yardımcı oluyor. Onun da hakkını yememek lazım. Teşekkür ederiz. Biz Avustralya'daki Türkler olarak. Size aziz kardeşim çok çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi her yere koşmaya çalışıyorsunuz. Kıbrıs Türkü'nün sesi olmaya çalışıyorsunuz. Sizleri ben takdir ediyorum. Her geldiğimde de stüdyolarınızda sizi görmeden de ayrılmıyorum Bayrak Radyo Televizyon'dan. Gönülden teşekkür ederiz.
0: Ben de herkese buradan bir kez daha selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Görüşmek üzere inşallah.
1: Görüşmek üzere. İyi günler baba. Sağ olun. Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor. Aziz Kara Aziz'i dinlediniz. Geçen pazartesi günü yaptığımız programda kendisiyle söyleşi yapmıştık. Girne'deki gemi faciasının kayıpları hakkında bilgi aldık kendilerinden sayın dinleyiciler. Evet, hemen bir nefes alalım ve programımıza devam edeceğiz haberlerle sayın dinleyiciler. Okay, Francesca, you wanna take it off?
2: It's off.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Okay. Evet, sayın dinleyiciler. Devam edelim haberlerimize. Girne taşıcı seferi sırasında alabora olan Filojet kayıp yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmaları 11. gününde 24 saat esasına göre devam ediyor. TCG Işın ve TCG Alemdar'ın katıldığı operasyonlarda yaklaşık 554 metre derinlikteki enkaz çevresi robotik sistemlerle taranırken kayıp yakınlarının Girne Turizm Limanı'ndaki endişeli bekleyişleri de sürüyor sayın dinleyiciler. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katılımıyla arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresinde teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle çalışmalar da yürütülüyor. Robotik sistemlerle enkaz çevresi ve gemiye giriş yapılabilecek noktalar taranırken ekipler hem kayıp yolculara hem de kazanın nedeninin aydınlatılmasına önem taşıyan kara kutuya ulaşmaya çalışıyor. Su altındaki çalışmalara deniz ve hava unsurları da destek veriyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına toplam 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor sayın dinleyiciler. Evet, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesaj gönderdi Kıbrıs Türk'üne sayın dinleyiciler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Girne açıklarında batan gemiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Girne'de yaşanan elim kazada 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz halen kayıp durumda. Arama çalışmalarına Türkiye olarak destek veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır dedi. Erdoğan, aynı şekilde Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle batan gemilerdeki arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Kazazadelerimize geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum diye konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatler de 10.19'u gösteriyor ve haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, mevcut imkanların daha da güçlendirilerek arama çalışmalarının etkinliğin artırılmasının söz konusu olduğunu belirterek, hükümet olarak kayıplara ulaşmak için gerekli tüm imkanları devreye alınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları ile operasyonda görev yapan TCG Alemdar ve TCG Işın mevcut duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Arama çalışmalarının kesintisiz şekilde devam ettiğini belirten Ünal Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonda görev yapan TCG Işın ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak görev bölgesinden ayrılmıştır. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edilecektir ifadelerini kullandı. Her iki geminin de derin sularda yürütülen arama faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu kaydeden Ünal Üstel, operasyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla gemilerimizin yakıt ikmali, bakım ve diğer teknik ihtiyaçlarının karşılanması gereken durumda görev değişimleri dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek ve arama faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde sürdürülecektir dedi sayın dinleyiciler. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. Lefkoşa'nın fethi bugün kutlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Lefkoşa'yı fethinin 456. yıl dönümü bugün düzenlenecek törenle kutlanıyor. Lefkoşa Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 9'da başlayacak törende protokol sırasına göre çelenkler anıta konulacak. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek sayın dinleyiciler. Ve spor haberlerimize geçiyoruz sayın dinleyiciler. Sezonun son karşılaşmasını Albion Türk Gücü kendi sahasında yaptı sayın dinleyiciler. Ve Albion Türk Gücü rakibi Widelsey Rangers'i 1-0 yenerek haftayı ve son karşılaşmasını 3 puanla kapadı Albion Türk Gücü sayın dinleyiciler. Bu sonuçlardan sonra Albion Türk Gücü lig sıralamasında sezonu 8. sırada 29 puanla bitirdi sayın sporseverler. Hemen Türkiye Süper Liglerine geçiyoruz ve alınan sonuçlar ve puan durumu şöyleydi sayın dinleyiciler. Cuma akşamı Başakşehir Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu ve Galatasaray 3 puanın sahibi oldu Cuma akşamı yapılan karşılaşmada İstanbul'da. Ve 6 Eylül Cumartesi günü Erzurumspor Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe kendi sahasında Kadıköy'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Pazar günü yapılan karşılaşmalarda Kasımpaşa Ahmet Sportif ile 2-2 berabere kaldı. Çorumspor Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Kocaelispor Samsunspor'u tek golle 1-0 mağlup etti. Ve pazartesi akşamı yapılan karşılaşmalarda Rize'de Çaykur Rizespor Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Evet, Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek Alanyaspor 3 puanın sahibi oldu. Göztepe
Gaziantepspor'a 4-2 mağlup oldu ve Göztepe haftayı puansız kapadı sayın sporseverler. Evet, bu sonuçlardan sonra Galatasaray 10 puanla lider, ikinci Beşiktaş puanı 9, üçüncü Kocaelispor puanı 9, dördüncü Trabzonspor puanı 7 ve beşinci durumda Ahmet Sportif'in 7 puanı bulunuyor. Türkiye Süper Liglerinde sayın sporseverler. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle: Cuma akşamı tek karşılaşma var. İstanbul'da Beşiktaş Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Cumartesi Eyüpspor Çaykur Rizespor'la, Samsunspor Çorumspor'la, Alanyaspor Göztepe ile, Konyaspor Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Ve pazar günü Gençler Birliği Kasımpaşa, Ahmet Sportif Başakşehir'le, Galatasaray Kocaelispor'la İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Gelecek pazartesi akşamı tek karşılaşma var. Gaziantep'te Gaziantepspor Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor sayın sporseverler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.29'u gösteriyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkı Ayşe Behaettin, Clayton'dan Ayşe Behaettin tüm sevenleri için istiyor bir şarkı, güzel şarkı. Ve Muazzez Ersoy bir fincan kahve olsam diyor. Ayşe Behaettin ve tüm sevenleri için dinletiyoruz. Ve bu şarkıyı aynı zamanda Ahmet Cuma için de dinletiyoruz sayın dinleyiciler.

Evet, dinleyici raporumuz devam ediyor ve saatleri de 10.33'ü gösteriyor. Evet, Ahmet Göksan kardeşimizden bir mektup var ve onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Günün emniyeti olarak sayın dinleyiciler. Evet, Ahmet Göksan şöyle yazdı. Her yıl Eylül ayının ilk günü savaşlarla boğuşulmasına karşın Dünya Barış Günü olarak kabul ediliyor. Bu genel kabule karşın savaş tamtamlarının sessizliğinin dikkate alınmadan çalınmaya devam ediyor olmasına karşın barış çabalarının da arkası kesmek olanaklı olmuyor. Yıllar öncesinde duyurulduğu bilinen Barış Günü kutlamaları son dönemde tavsamış gibi görünüyor. Nedeni sorgulamadan da geçmemek gerekiyor sayın dinleyiciler. Öyle bir noktaya gelinmesinin başat nedeninin emperyal amaçlarına gam vurmayan ülkelerin olduğu biliniyor. İyi niyetle atılan adımların bile bu söylemin adım atanlar tarafından sabote edildiği yadsınamaz gerçek olarak karşımızda duruyor. Bütün olumsuzluklara karşın savaşın veya savaşların önlenmesini istiyor olmamız gerekiyor. Dünyanın en büyük emperyal güçler arasında olanların durdurulması için çabalarımıza süreklilik kazandıramaz. Kaçınılmaz olarak karşımızda da duruyor. Eylül ayının diğer başat konusunun Kıbrıs olduğu yadsınamaz gerçektir. Nerede ise konunun bir asırlık geçmişi olduğunu anımsayanların sayısı da her geçen gün azalmaktadır. Dördüncü kuşağın konuyu ne şekilde çözebileceğine ilişkin çok farklı çözüm önerilerinin bile sürekli olarak değişmesi nedeniyle konu hızla boşluğa itiliyor olmaktadır. Karşımızdakiler sürekli olarak ayak topuğu oyununda oyuncu değiştirir gibi yeni önerilerle sadece Kıbrıs Türklerini değil, dünyayı da aldatmayı devam ettiriyorlar. Onların ortalıklara attıkları önerileri bozabilmek ve dünyayı kandırmalarını önlemek için uğraş vermemiz gerekiyor mu, nedir? Yaşamakta olduğumuz bütün olumsuzluklara karşı yine de savaşsız bir dünyada sevgi ile güzel kalınız sayın dinleyiciler. Evet, Ahmet Göksan kardeşimizden mektup geldi. Bu mektubu da sizlerle paylaştık sayın dinleyiciler. Evet, Girne Taşucu seferi sırasında alabora olan Filojet yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama çalışmaları onun 11. gününde devam ediyor sayın dinleyiciler. Kayıp yakınları ise Girne Turizm Limanı girişinde kurulan çadırların altında endişeli bekleyişlerini sürdürüyorlar. İki gün önce bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları aralıksız da devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katılımıyla araba kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresinde teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle çalışmalar da yürütülüyor. Robotik sistemlerle enkaz çevresi ve gemiye giriş yapabilecek noktalar taranırken ekipler
hem kayıp yolculara hem de kazanın nedeninin aydınlatılmasına önem taşıyan kara kutuya ulaşmaya çalışıyorlar. Su altındaki çalışmalara deniz ve hava kuvvetleri unsurları da destek veriyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına toplam 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor sayın dinleyiciler. Bu da elimize ulaşan en son haberdi sayın dinleyiciler. Evet, saatlerimiz 10.39'u gösteriyor ve programımıza devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Ve şimdi çalacağımız şarkı Bedia Akartürk'ten Kesik Çayır. Bu şarkıyı tüm Facebook'tan bizleri izleyen dinleyicilerimiz ve özellikle Selma Mehmet Ali ve Taner Mehmet Ali için dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bu şarkıyı da, güzel şarkıyı, Funda Arar'ın seslendirdiği güzel şarkıyı Halil Katriye Hüseyin ve tüm ailesi, ayrıca Suda Suljic Skolavic için de dinletiyoruz.

Asil Özgül seslendirecek ama onu çalmadan Orhan Mehmet Sidney'den bizleri izliyor her zaman olduğu gibi. Orhan Mehmet'e iyi günler, günaydınlar dileriz. Bizlere hatırlatma yaptı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon maçında başarılar dilerim dedi. Evet, yarın sabah Galatasaray'ın Avustralya saatiyle saat 5'te TRT1'de gösterecek Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında. Cuma günü de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde rakibiyle karşı karşıya gelecek sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve şimdi isteklerimize geçiyoruz. Bu şarkıyı Beyzade Sapri ve Hayriye Sapri ve tüm dinleyicilerimiz için dinletiyoruz ve Asil Özgül Makarna Bulli diyor.

Ve Mustafa Kulaç'a da çok çok teşekkür ederiz. Verdiği bilgiler için, sayın dinleyiciler, spor bilgileri için çok çok teşekkür ederiz.

Evet, senin raporumuz devam ediyor ve saatlerimizde 10.54'ü gösteriyor. Bu güzel şarkıyı, türküyü, Bağa Gel Bostan'a Gel şarkısını Uğur Kabak ve tüm sevenleri için

Affına sığınıyoruz sayın dinleyiciler. Gelecek programımız gelecek pazartesi akşamı saat 9-11 arasında olacak. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları. Görüşmek üzere sayın dinleyiciler.